yürümekten yola çıkıyorum. Yani sadece öylece yürümek. Kişinin tamamen kendinde olduğu bir durum. Ayaklarıyla, tüm vücuduyla ve tüm ruh haliyle.

0: There are different types of stones. Small, big, round, square, very small, big and very big, even bigger. And when it's too hot, the stones get hot also. Under the sun, it's difficult to walk on the stones, barefoot. The hotness of the stones pass through the feet to the brain. The brain quickly recognizes that the stones are quite hot and it's difficult to walk. Bir anda vazgeçmek istersin sonra. Yürümek zorlaştıkça yürümemeyi tercih etmek istersin. Çıplak ayak taşlarda yürümek uyandırır.
1: Ayva türleri halinde uçuyor. Karaciğer ayva türüne nasıl dönüşür? Bu bitki petrolü nasıl dönüşürse, böyle biz bedenlere. Atom, elektronlar, elektrik. Ben elektriğim diyen biri, Beyazıt ile gelmişleri. Söylenti, söylenti gibi yazıyor. Bir söylenti gibi havalanmak.
0: I'm walking through Evrim Kavcar's exhibition, which looks like an exhibition, but is something else. Some pieces. She's trying to connect. I'm walking

sabahları bir kade, akşamları beş kade. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim.

0: Sömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh.
1: Radio.
2: Freie Radios Berlin-Brandenburg.
3: You are listening to Clap to Collab on collaboradio.org.